0: iyi bir akşam olmalı.
1: What are we? Go ahead.
0: Southbound 370, your local personalized Bravo Charlie Alpha Romeo Tango.
1: Copy 1128.